0: mı şimdi?
1: Kardeşim bu şiir ne zaman yazıldı?
2: Vallahi bir dakika. Milattan sonra 500'lerde filan.
1: Milattan sonra 500'lerde. Evet. Kaç yıl geçmiş oluyor aradan?
2: Vallahi 1400 küsur.
1: 1400 küsur. Aradan 1400 küsur yıl geçtikten sonra arkadaş. Atarız taşı.
3: Oh, you just know they're talking about something deep and groovy right there. That was Grup Bunalim from 1969. That was Tasvar Kopekyak. Coming up next, the professor's gonna bring you something sweet and tasty. This is Spirit from their album Clear. This is a track called 1984.